Abi işte o da uzarmalı. Ne diyor asası Rusya'yı Romatoyma asası İstanbul suatı mesat uza emor natural. Emor natural şirin. Ne diyor mat existiyor ara lokal. Ne diyor emor şirin ne kasa atahan emor şirin. Hani fiyat katı iyi iyi fat katı iyi atahan emor şirin ara lokal. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tanga, the Luga, Atang Moruk Sesselok Nevemaka, Ula Lavosta. Nito Vela, Paya Muntu Kangaro Bay, the first Tara Yaba Moruk Sesselok Afetado. Ida Maka Sona Dea. Ida Pusidaro Bay.

0: kultuzeran ama kamera buras. Ye ki ek sene tamam var ne de bağın da mata seri tatiyen fal. No niye böyle afeta gevata sauri bakumda sene ne uza bakkin ne
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.